0: Daisy.
1: Ajá. Opa, yo con mi pa ay nomás, oye. Ah, madre, ¿cómo da la gana blanca? Que no hago gente santo blanco más. Te fijo. Yo andando. Dedim biz bu elada gene öğrenden görmemiş biz elada elabinde ki bize bana satmaya çok olmadı sat da bu grasp ve kalko malı mı koyu da la bana ama bu da krak ama Yeah.

0: Tabii kovdum. Bir de bir sürü mikrofon. Yandırıcıyı alıp da ben zaten bir maksimum diyor ama ya. Diyor.
1: Diye bu lagay telefon bu çok onda.